0: Sistem.
1: DJ The Sonic, Jean-Claude, yeah.
0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.